Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: başlıyor. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor, enflasyonu nereye indirmek istiyor,

0: istiyor, ekonomi ne kadar büyüsün istiyor, devlet ne kadar para harcasın istiyor, cari açık ne kadar olsun, istihdam nereye gelsin istiyor. Bunun yanı sıra sanayiyi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyon ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28,4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli, bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları, tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eşgüdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor: Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu, biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve bazı senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu, hani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var. Ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz. Enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz. Enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin. Ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyon neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısından belki bir eşgüdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Trafikte müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

we've been waiting for is here.

0: Och det är radio. Yatırımlarını ve birikimlerini daha iyi yönetmen için hazırladığımız Odea ile Yatırım Odaklı Podcast, Zeliha Saraç'ın moderatörlüğünde başlıyor.
1: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün enteresan diyeyim ama hepimizin de başına gelebilecek bir konu var. Herkesi çok yakından ilgilendiren konuğumuz da hemen anons edeyim. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Hoca bizimle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Zeliha Hanım.
1: Hemen başlıyorum. Tamam. Şimdi benim kardeşim başına gelen bir şey, ikiz kardeşim başına gelen bir şey. Bir gün beni aradı, dedi ki Zeliha'cığım dedi, böyle ünlü bir ekonomistsin. Telegram sayfası var dedi, evet. WhatsApp sayfası var dedi. Bana dedi yazıyorlar, gerçekten doğru mudur dedi. Dedim sakın kanma çünkü o kişinin dedim yok öyle bir grubu dedim. Ama dedi o kadar dedi şey gönderiyorlar ki bütün dedi işte görüntüler var dedi, işte kazananları görüyorum, çok da güvenilir görünüyor. Dedim ki hayır, adı Hayriye. Hayır aman dedim yani, sataşma. Ya dedi 5000 dolarım vardı dedi ya, onu ben bozup hisseye geçecektim. Bak ne güzel hisse şeyi veriyormuş, çok da kazanıyorlarmış, herkes öyle söylüyor dedi. Neyse durdurdum ben onu.
2: Çok güzel.
1: Sosyal medyadan da yine böyle yazanlar da oluyordu. İşte sosyal medya ünlü bir ekonomistin birinin paylaşımlarına denk geliyor insanlar. Biliyorsunuz siz benden daha iyi. İşte grafikler, yorumlar, havalar uçuşuyor vesaire. Doğru. Bilmem ne. Oldukça güveniyor bu kişi. Bu kişi de sonra diyor ki bir grup açılıyor, ben de katılayım diyor. Neyse sonra özelden oluşuyorlar o şahsa. Özelden oluşulduğu zaman da o şahıs şöyle diyor, işte bak şöyle bir hisse var size uygun falan. Evet. Bir para gönderiyor. Yani küçük bir para gönderiyor deneme amaçlı, sonra grup uçmuş. Yok yani.
2: Tabii.
1: Ve kimseye de ulaşamıyor. Başvuracak kimse yok. Ve bu son zamanlarda işte Telegram gibi diğer sosyal medya gruplarında gibi inanılmaz.
2: Doğru.
1: Instagram'da mesela benim adıma çok açılan mesela Zeliha Saraç adına acayip hesaplar açılıyor, para istiyorlarmış. Doğru. DM'den. Hı hı. Şimdi ben şunu soracağım. Biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Hı hı. Yani biz nereden anlayacağız? Onun kırmızı çizgileri ya da hani red flagları dedikleri kırmızı bayrakları neresi diyeyim. Öyle başlayayım.
2: Şimdi tabii insanlar şu dönemde ekonomik koşulları da düşünerek kısa yoldan para kazanma noktasında çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden belli gruplara üye oluyorlar, abone oluyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Telegram grupları. Dikkat edin, özellikle bu fraud dediğimiz dolandırıcılık işlemini gerçekleştirenler genelde sizi denetim ve kontrolün olmadığı noktalara çekerler.
1: Neden
2: mesela? Hep böyle Telegram? Niye oralara çekiyorlar? Çünkü siz diyorsunuz ki işte yatırım konusu var. Gideceksiniz, para yatıracaksınız. Elinizde para var. Bir de bu Telegram gruplarında sadece yatırım hisse vesaire değil, borsa olsun, kripto para borsaları olsun, onlarla ilgili gruplar açmışlar. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ünlü isimleri, ünlü ekonomistleri kullanıyorlar burada. O gruplara çekebilmek için önce sosyal medyada gruplar açıyorlar. Yani işte sayfalar açıyorlar. Hı hı. Ve sayfalara da artık biliyorsunuz eskisi gibi değil, kimlik doğrulama olmadan mavi onay rozeti alabiliyorsunuz. Çünkü premium hesaplar artık ücreti mukabilinde satılıyor. Belki de zaten dolandırıcılıkların artmasının altında yatan en temel etmen bu. İkincisi vermiş oldukları sponsorlu reklamlar. Hmm. Sosyal medyaya sponsorlu reklam veriyor. Çat diye önünüze çıkıyor. Zaten algoritma sizin aradığınız anahtar kelimeleri buluyor. Neye ilgi duyduğunuzu biliyor. İşte ne yapıyorsun? Borsa, tahvil, senet, kripto para. Ne yapıyor? O anahtar kelimeleri Google AdSense aracılığıyla size sunmuş oluyor. Dolayısıyla siz de tam aradığım sayfa deyip giriyorsunuz. Ya da işte tanınmış, bilinmiş bir ismi de kullanıyorlar burada. Artık yapay zeka ile de görüntü ses oluşturmak da son derece kolay. Yapay zeka ile oluşturuyor. Sizi diyor sadece üyelere, VIP üyelere ait olan, sahip olan sayfama bekliyorum diyor. Sizi oraya sokuyor. Sizi oraya soktuktan sonra bazen hiç olmayan bir borsa sistemine. Bazen de işte dediğim gibi kaldıraç sistemi yapıp yani işte düşükten alıp yükseğe çıkartıp ne yapıyor? Alttan çok düşük diyelim işte bir borsa senedi var. Ne yapacak? Onu yukarı çıkartmak isteyecek. Şimdi o grubun içerisine on binlerce kişi giriyor. Ve diyor ki orada arkadaşlar bugün şu hisse patlayacak, bir an önce alın. Ne yapıyor? İnsanlara aldırıyor onu. 10 bin kişinin Zeliha Hanım bir anda aynı hisse senedini alması ister istemez piyasada bir çıkış trendi kazandırıyor. Daha sonra ne yapıyor? Onu hemen sattırıyor belli kişilere. Dolayısıyla ne oluyor? Siz ona girip aslında dolandırılmış
1: oluyorsunuz. Son sahibi oluyorsunuz o hissenin
2: i̇şte
1: neredeyse.
2: Onu diyorum. Yani.
1: Peki burada SPK lisanslı işte ne bileyim E-Devlet, ne bileyim İBank, İBANlar kime ait işte ne bileyim şahıs ismi ise hemen uzaklaşmak mı lazım? Yani orada biz nasıl bir psikolojiye göre davranacağız? Yani hemen yatırmazsam fırsat kaçar psikolojisine sokuyorlar ya. Biz ne yapacağız orada? Nasıl bir alarm alacağız orada?
2: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Hemen istiyor ki son iki gün, son bir gün. Hı hı. Bu zaten bizim özellikle, zaten kısa yoldan da biz para kazanmak istiyoruz ya. O bize hemen beynin alarm mekanizmasını çaldırıyor. Hemen buna girmem lazım, hemen bunu almam lazım. Bir de biliyorsunuz özellikle bu tarz işlerde dolandırıcılar niye özellikle kısa yoldan yatırım tuzaklarını çok rahat bir şekilde insanlara sunabiliyorlar? FOMO dediğimiz, Fear of Missing Out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu var. Niye? Ya işte dediğim gibi bunu almazsam tamam bitti. Bunu almazsam hayatımın sonu gelecek. Aslında öyle bir şey yok. Ama o dijital ortam öyle bizi bağımlı hale getirmiş ki. Bir de insanlar dediğim gibi Telegram'a sokuyor ya. Diyelim Zeli Hanım siz geldiniz, dolandırıldınız oradan. Ne yapacaksınız? Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Hesap sahibi belli değil. Sanal numara üzerinden açtırmış. Anonim bir hesap var. Bir kere ben...
1: Burada... Hesaba gönderirken ben görmüyor muyum? Hani isim ister ya.
2: Evet.
1: Mesela ben normalde havale veya EFT yapacağım. Hı-hı. Neyse o kişiye. İşte size gönderiyorum işte Ali Muratlık diye. Hı-hı. Ama o isimden ya da kurum olup olmadığından anlamıyor muyum ben onu? Ya da hani FOMO dediğimiz o fırsat kaçacak aman tanrım psikolojisiyle mi yapıyorum o işi ben?
2: Orada bakın şöyle bir durum var. Burada iki yol çıkıyor. Özellikle mağdur olan kişilerin karşısına. Hı-hı. Bir tanesi özellikle parayı kriptoya çevirip göndermek oluyor ki anonim tamamen oluyor. Zaten şifrelenmiş blok zincir teknolojisi kullanılmış oraya. Parayı gönderen ve alanın sadece bir cüzdan numarası var. Dolayısıyla anonim olduğunuz için 0x'de başlayan cüzdanda Zeliha Saraç diye değil. Yani burada IBAN gibi işte sizin adınıza açılmış bir banka hesabını sorguladığınızda, çünkü IBAN dediğiniz uluslararası bir banka numarasıdır.
1: Evet.
2: Bunu sorguladığınızda bulabilirsiniz. Ama kripto para cüzdanında böyle bir durum söz konusu olmuyor. Tamamen anonim oluyor. İki, daha çok kullandıkları yöntem de kiralık IBAN dediğimiz sistem. Yani herhangi bir vatandaş adına açılmış ve hesap kiralama yapılır. Ya da gerçekten kendisi mesela hesap kiralıyor. Ya da işte yabancılar adına açılmış, ölü hesap diye tabir ettiğimiz, yıllarca kullanılmamış hesaplar bu noktada kullanılıyor. Dolayısıyla da hani nasıl patates hatlar vardır, birileri adına alınmıştır, vefat etmiştir, hat kapanmamıştır. O hat üzerinden dolandırıcılık yapılır, sizi ararlar bazen. Cep telefonlarından dolandırıcılık yaparlar, işte kendini hakim savcı olarak tanıtırlar.
1: Evet, evet.
2: Burada da aynı durum gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Parayı oraya gönderiyorsunuz. Bir de şunu diyor Zeliha Hanım. Kesinlikle diyor sisteme girmeyeceksiniz. Parayı ve hesabı biz kontrol edeceğiz. Bakın normalde SPK'ya lisanslı olan bir kuruluş, bir finans danışmanlığı veren bir kuruluş ya da bir forex şirketi bunu yapar mı? Hayır diyor. Zeliha Hanım açın, sadece bu hesap için açın diyor. Size açtırıyor o hesabı, tamam mı? Şimdi diyor buraya şu kadar para gönderin. Zaten parayı oluşturan, gönderen de kişi kendisi. Hesap sahibi de yine kendisi.
1: Peki aslında insanları cezbeden şey yüksek getiri mi yoksa güvenli iletişim dili mi?
2: Bakın orada yüksek getiri, güvenli iletişim dili. O mecralarda hiçbir zaman güvenli iletişim dili zaten kullanılmıyor. Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişiyle muhatap olmak zorunda kalıyor. Bir de yanlış anlamayın. Geçen bir tane okula gittim. Hoca dedi ki bana, ya hocam işte bak şurada şu var, burada bu var. Çok iyi diyor, şey yapıyor diyor. Bir de Zeliha Hanım bot hesapları da oluşturmuşlar. Grupta ona destek verenler de var. Sağ olun işte hocam, iyi ki
1: çok
2: varsınız.
1: Çok iyi kazandınız.
2: Çok iyi kazandınız.
1: O görüntü alıp bir de
2: görüntü alıp bir de paylaşıyorlar. Paraları koyuyorlar oraya. İnsanlar da gerçekten wow, saf, diyor. Samimi insanlar diyorlar ki wow, bu kadar para ne kadar güzel. Ben de gireyim, ben de kazanayım diyor. O işte ister istemez beynin orada ödül mekanizması devreye girmiş oluyor. İnsanlar kazanırken ben niye kazanmayayım duygusu ortaya çıkmış oluyor. O an hani bu madde bağımlılığı gibidir Zeliha Hanım. Dopamin. Hiçbir şey düşünmezsiniz. O dopamin salgılamaya başlıyor ya. O dopamini alabilmek için, daha fazla haz alabilmek için, daha fazla kazanç insanın doğasında var. Yani mesela şu iki tane ise niye üçüncüsü yok dersiniz?
1: Evet, o açgözlüğümüz var.
2: Var.
1: Peki orada hemen karar ver bir baskısı, bir alarm işareti mi, büyük bir alarm işareti mi? Ona mı uyanacağız biz?
2: Çünkü diyor ki.
1: Ayacağız yani ya da neyse.
2: Dolandırıcılar insan psikolojisi ve iletişimi çok iyidir. İnsan psikolojisini iyi bilir, iyi iletişim kurarlar.
1: Manipüle de ediyor.
2: Manipüle ederler. Çünkü güven duyması lazım önce insanlara size, tamam mı? Sıcak, samimi, böyle işte abi sağ olun, çok teşekkürler. Kardeşim ne demek, ben zaten sizler için buradayım. Bir insan zaten kazansa niye sizinle bunu paylaşsın? İnsanın doğası hedonizm, narsisizm, egoizm üzerine kuruludur. Neden bir yöntemi varsa gelsin sana, size çok fazla kazandıracağım. Yani günün sonunda fayda zarar matematiği kurmak lazım. O kişinin size kazandırması ona ne gibi bir katkı ya da fayda sağlayacak?
1: İyi bir insan demek ki diyorsun.
2: İşte mesela. Böyle hayır hasenat mesela. İşleri içerisinde yer alan bir insan diyorsun. Ama Zeliha Hanım günün sonunda mağduriyet söz konusu oluyor. Ve bu hesapların sanal numaralar açılması, e-sim dediğimiz bir sistem var. Evet, yani evet, gerçek evet. Numaralar diyor
1: evet,
2: Zeliha Hanım.
1: Evet, e-sim var.
2: +90, +99, +44, +49'lu numaralar. Bunlar uygulama dükkanlarından satın alınan ve aslında sizin anonim bir şekilde faaliyet göstermenizi sağlayan bir yapı. Dolayısıyla yani savcılık ki zaten bugün ilgili sosyal medya mecralarına gidiyor. İşte diyor ki bu suç vesaire değil diyor. Ya da mesela buluyor. Bunlar zaten bu işi VPN kullanarak yurt dışından gerçekleştiriyorlar gibi gösteriyorlar kendilerini. IP bilgisi dediğimiz fiziksel adresler bulunmuyor. Günün sonunda ben size açık söyleyeyim Zeliha Hanım. Günün sonunda siz mağdur olursunuz. Yani yatırım yapayım derken öyle Telegram grupları, WhatsApp grupları ya da sosyal medya gruplarına girip işte bak ne kadar güzel kazanacağım, şu olacak, bu olacak derken ki bu kadar anlatmamıza rağmen ben şuna üzülüyorum. Ya bu kadar anlatmamıza rağmen hala bu insanlar nasıl yani bu tuzağın içerisinde
1: işte düşüyor. Onu diyeceğim ben. Şimdi orada mesela çok zekiyim ben, kanmam. Ben hayatta yani ben açık gözlüyüm diyen kişiler de dolandı.
2: Evet.
1: Peki onun altında yatan neden ne? Mesela orada mesela kişisel iyi, biraz önce sordum. Kişisel iyi ben işte lisanssız kurum, ne bileyim sözleşme gibi evet. Orada işaretleri de mi okuyamıyoruz o esnada?
2: Biz hangi sözleşmeyi okuyoruz?
1: Hiçbirini okumuyoruz.
2: Hangi bir uygulama yüklüyorsunuz telefonunuza?
1: Kabul et diyorum.
2: Direkt kabul et diyorsunuz,
1: evet, diyorum,
2: değil mi?
1: Okumuyorum.
2: Çünkü artık günümüz hız üzerine kurulu. Yani sizin artık kaybedecek hiçbir vaktiniz yok. Önünüze gelen bir sözleşmede bile ne olduğunu bilmeden tamam getir imzalayayım diyorsunuz. Niye? Evet. O imzaladı, bu imzaladı, bu imzaladı diyorsunuz.
1: Bakmadan para atıyorsunuz.
2: Ama olur mu? Yani bu şu demektir. Birisi köprüden atlıyor. Tamam o atladıysa ben de atlayayım. Bu sürü psikolojisi içerisine girer. Zaten dolandırılma sürü psikolojisi içerisinde olur. Orada aslında hedefsizsinizdir. Bu bir balık avı gibidir. Oltayı sallarsın. Kim zokayı yutarsa. Bütün dolandırıcılıklar öyle. Size gelen mesajlar da yüksek kar vaadi, yatırım vaadi, bunların hepsinin altında yatan en temel etmen budur. Hem kısa yoldan para kazanma hem de aynı zamanda bu parayı çok daha fazla arttırıp zengin olma hayali. Niye? Çünkü insanlar için artık statü zenginlik oldu. Ben zenginsem
1: statü sahibi oluyorum.
2: Statü sahibi olmuş oluyorum. Bakın dikkat edin burada tabii kavramlar değişti, kültürler değişti. Burada Zeliha Hanım ama dijital mecraların da etkisi var. Çünkü niye dijital mecralarda zenginlik, şatafat artık bir gösteriş unsuru haline gelmeye başladı. Lüks arabalar, lüks otellerde yaşamlar, restoranlarda yaşamlar. Diyor ki ben neden buna sahip olmayayım? Ne yapmam lazım? Tam önünüze reklam çıkıyor işte. İşte doktor aradığım, Hasan'ın ayağına geldi.
1: Aradığım şey
2: buydu diyor.
1: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcılıklara daha açıklar?
2: Zeliha Hanım şöyle az önceki konunun yaşı yok. Yani 25 yaşındaki bir insan da kısa yoldan para kazanmak için bu gruplara giriyor. 55 yaşındaki insanlar da giriyor. Fakat yaş ilerledikçe ve dijital mecraları kullanım konusunda bilgi eksikliği söz konusu oldukça daha fazla açık vermeye başlıyorsun.
1: İşte onu sordum.
2: Diyor ki bir reklam gördüm. Hı hı. Devlet destekli. İşte diyor ki Cumhurbaşkanı'nın videosu çıktı. İşte
1: ha,
2: efendim
1: evet, evet,
2: çok o da, önemli o da, isimlerin evet. Ön plana çıkan ekonomistlerin videosu çıktı. Devlet destekli. Evet tam diyor. Ya da şu çıktı artık son dönemde. Dolandırıldınız mı? Hukuki danışman mı arıyorsunuz? Paraların kazanılmasını mı istiyorsunuz? Dolandırılsınız, denize düşüyorsunuz, yılana sarılmış
1: oluyorsunuz. Bir daha dolandırılıyorsunuz.
2: Bilmem ne hukuk bürosu. Gelin hemen paranızı geri iade ettirelim. Bu sefer ne oluyor? Şimdi o şey eskidi numara. Devlet destekli yatırım tuzağı eskidi.
1: Buna döndüler.
2: Artık buna döndü.
1: Nasıl kaçınacağız?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Ela Hanım, sanal dünya sanaldır. Gerçek değildir. Ben hatta şöyle bir tabir kullanırım. Sanal dünya yalan dünyadır. Burada lisanslı olmayan hiçbir kuruluş, bankayla iletişime geçmeyin. Ya da kendini ekonomist, yatırımcı, finans danışmanı olarak ifade eden ve siz hesabı açın, yönetim ve kontrol bizde olacak. Bir kere hiçbir lisanslı şirket, SPK'nın kontrolünde olan ve denetlenen hiçbir kurum ya da kuruluş hesabı aç, bana ver, ben buradan yöneteceğim, bana vermezsen bu işi yapmam demez. Bir kere bunlardan hemen şüpheye düşmeniz lazım. İki, bu tarz şirketler direkt sizin önünüze ünlü isimleri, fenomenleri, influencerları koyup
1: evet, öyle
2: gelin diyorlar. Buraya yatırım yapın, buradan kazanacaksınız vesaire demez. Bu kuruluşlar özel girişimdir, özel müteşebbistir. Gelip işte devletin ismini kullandığında, kurumları kullandığında her zaman şüphe etmeniz gerekir. Bir de her zaman onlar sizi linklere yönlendirir.
1: Öyle yapıyorlar.
2: Adres çubuğundaki linkleri kontrol edin. Bunların sorgulamasını yapın. X, Y, Z gibi, A, B, C gibi kurum ve kuruluşların sitelerini birebir klonlayıp adres çubuğunu değiştiren hiçbir şirkete itibar etmeyin. Bakın Zeliha Hanım, şunu yapabilir kıymetli izleyicilerimiz. Hangi mesela sistemle ya da hangi danışmanlık şirketiyle bağlantıya geçtin? Bunların ticari sicil kayıtları vardır. Bunları kontrol edersin, bunları sorgularsın. Telefonları vardır, yerleri vardır. Açık adres bilgileri söz konusudur. Bunları gidersin, konuşursun, teyit edersin, teyit alırsın.
1: Ama orada insan psikolojisi işin içine girmiyor mu?
2: İşte ama
1: Telegram. Yani orada mesela şöyle, biraz önce zaten konuştuk ama aktif kullanılıyor. Telegram, WhatsApp, işte bunlar çok aktif kullanılıyor. İnsanlar bunu kanalları tercih ediyor. Siz de söylediniz zaten. Hı-hı. Şimdi burada dolandırıcılık sürecinde onu da anlattınız. Çok enteresan roller oynanıyor. Herkes kazanıyor algısı var ya. Şimdi bu algı insanın kararlarını aslında nasıl etkileyip o güven duygusunu nasıl manipüle ediyor? Çünkü hiçbirimiz ticaret sicil gazetesine bakmayız.
2: Doğru. Mayıs. Ya da sorgulamazsın ticaret sicil.
1: Tabii görmedim ben kimseyi. En benim diyen bile görmedim gerçekten. Hı-hı, İşte onun için soruyorum. Bu algı insanların kararlarını ve güven duygusunu nasıl manipüle ediyor?
2: Şimdi bakın Zeliha Hanım, herkesin kazandığı bir sistem olamaz. Ponzi dediğimiz sistem. Var mı böyle bir sistem? Dünyanın her yerinde açacaksın sen ve kazandırdığını iddia edeceksin, söyleyeceksin.
1: Hala kanıyoruz ama işte.
2: İşte kanan insanların da temel sebebi şu. İkna burada inandırıcı ve ikna edici bir dil kullanmak oluyor. Ve şunu diyorlar. Biz niye gizli yapıyoruz bu işi biliyor musunuz? Çünkü bunu devlet bildiğinde bizi engeller. O yüzden de insanlara böyle bir güven veriyor. Sizin kazanmanızı istemez. Bir de burada kara propagandayı da devreye sokmuş oluyorlar. Biz kazandırdığımız için bizi engelliyorlar. Her yerden siliyorlar. Hesaplarımızı kapattırıyorlar. Ama biz sizler için buradayız algısını oluşturuyor. Ve Zeliha Hanım, burada bakın eğitim vesaire ikinci plana çıkıyor. Bunun eğitimi de yok. Ben onu söyleyeyim. Bana olmaz asla demeyin. Bazen tıkladığınız bir link, bazen çok farklı bir dönemde önünüze çıkan bir reklam sizi etkileyebilir. Burada bence psikolojik destek de almak gerekir.
1: Yani nasıl?
2: Bakın bu aslında sürekli kazanma bir hırstır. Ve bunun da dizginlenmesi gerekir. Sürekli kazanmak isteyen bir insan hayatını sağlıklı ve ruhsal olarak da doğru bir şekilde yaşayamaz. Çünkü sürekli temelini buna kurmuştur. Ben para kazanacağım, para kazanacağım. Para kazandığın gibi harcamayı da bileceksin. Doğru bir şekilde yönlendirmeyi de bileceksin.
1: Şimdi
2: doğru.
1: Siz bunları söyleyince şu geldi aklıma. Sözünüzü balla kestim.
2: Estağfurullah.
1: Çok yakın bir arkadaşım kripto para piyasalarında bayağı gramı, yani o zaman 600 bin TL'ye yapan gramı bozuyor ve kriptoya giriyor. Hı-hı. Ve bunu bana bir hafta sonra söylüyor ya da bir ay sonra. Hı-hı. Ben de ona diyorum ki neden bana sorun?
2: Neden?
1: Bak, yanındayım. Ya ne bileyim işte öyle kazanılıyormuş ki ben de o anda bütün hepsini bozdum. Zaten Telegram'da yazıyor. Birebir başı. Televizyoncu bu arkadaşım bir taraftan.
2: Bak bir de Zeliha Hanım.
1: Tabii benim
2: düşünün,
1: müdürüm yani. Öyle diyeyim, isim vermeyeceğim. Girmiş.
2: Zeliha Hanım niye biliyor musunuz?
1: Çok büyük para mı?
2: Yakın çevresine de paylaşmıyor. Diyor ki Zeliha'cığım bana biraz borç verir misin? Ya niye? Ya işte senet ödemem var, onu alacağım. Halbuki ne? Orada o kanallarda şöyle bir algı var. Sakın etrafınızda paylaşmayın. Sakın çevrenizde paylaşmayın. Çünkü daha fazla arttıkça bu kitle kazanacağınız getiri
1: azalıyor.
2: Düşer. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Ondan bundan borç alıyorsun. Ben
1: ha, bana o yüzden sormadı belki de.
2: Olabilir. Tabii. Belki diyecek ki Zeliha bu sefer ya o da aslında buraya ortak olmak isterse. Aa ben de o zaman kazanayım derse benim gelirim bu sefer karım düşmüş olacak. Dahanın dahasını almak istiyorsun ya.
1: Nasıl yaptın diyorum ona. Çok zeki bir kadın çünkü normalde bilmiyorum diyor. O anda diyor ikna edildim diyor.
2: Zeliha Hanım.
1: Onu sordum yani size o psikolojiden bahsettiğim o.
2: Bakın o ne biliyor musunuz Zeliha Hanım?
1: Evet.
2: Şimdi ben madem siz söylediniz ben de bir tane örnek hikaye anlatayım size. Bir arkadaş görüyor bu reklamı ve diyor ki işte son iki gün son bir gün yatırımı ona katlayacağım. Ona katlamak ne demek? 1 milyon ver 10 milyon. Ya buna kim olsa başta bak profesörüm akademisyenim. Siz bana diyeceksiniz ki Zeliha Saraç olarak hocam bak 1 milyon var burada 10 milyon yapmak istemez misin? Bugün ekranda kim istemez bunu? Hepimiz isteriz yani. Ve inandırıcı bir yüz olursa ve gerçekten güven vermiş bir yüz olursa istersin. Bu sefer ne yaparsın? Bakarsın 100 bin liram var. Onu 1 milyona çıkartmak için ne yaparsın? Evini ipotek ettir. En yakın akrabalarına. Dolandırılan, mağdur olan insanların hepsinin hikayelerine baktığınızda yakınlarını da o tuzağın içerisine çekmişler.
1: Öyledir.
2: Çünkü evet. En yakınına bak şöyle bir kibrit var. O kibriti çakıyorsun yanındakiler hemen gider. Burada da öyle. Siz gittiriyorsunuz sizin yetmiyor. Aileniz ve akrabalarınız da gitmiş oluyor.
1: Son 2-3 dakika uzatmayayım hemen.
2: Öyle mi?
1: Vallahi bir 20 dakikamız oldu. Şöyle söyleyeyim o kadar çok kafamda soru var ama hemen birkaç tanesi de dile getireyim. Şimdi bazı durumlarda kişiler dolandırıldıklarını fark ediyorlar.
2: Evet.
1: Sonra paranızı geri almak için diyorlar şu kadar daha yatırmanız gerekiyor. Maalesef. Ondan sonra tekrar ödeme yapıyor o kişi de kurtarmak adına. Aslında bu da bir dolandırıcılık işareti. Normal şartlarda para verin ben halledeceğim diyor ama bu insanlar neden ikinci kez para gönderiyor? Yani böyle bir durumda hem dolandırıldığını fark ediyor. Neden ikinci kez gönderiyor ve aslında derhal ne yapması gerekiyor? Ne gibi tedbir alması gerekiyor?
2: Zeliha Hanım, bunun gibi çok güzel söylediniz. Bunun gibi 12 kişi yaklaşık 12 kişi aynı durumdan muzdarip oldu. İşte diyor ki işte çekmek için şu kadar para lazım. İşte parayı transfer edebilmek için şu an diyor hesaplar diyor Amerika'da. Hmm. O hesapların Türkiye'ye gelmesi için de işte $500 ihtiyaç var. Denize düşen yılana sarılır. Az önce de söylemiştim, ifade etmiştim. Parayı kurtarmak istiyor ya. Sistemde güya gözüküyor, sürekli artan bir ivme var. O sistem de tamamen sahte bir sistem. Ama sürekli yeşil yakan bir sistem. Bak, yeşil artık gözlerimiz, yeşil eşittir dolar demek,
1: evet,
2: oluyor.
1: Evet.
2: Gözlerimiz dolara gidiyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Ondan o parayı çekebilmek için alıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Ama adam sürekli sana bahaneler uyduruyor. O parayı vermemek için. O yüzden şunu yapacaklar. Baktılar ki dolandırıldılar. Ki az önce söylediklerimizi izledikten sonra hala o Telegram gruplarında duranlar ve hala hesaplarının kontrolünü başkalarına verenler varsa sadece yatırımı bırak, onlar adına suç işleyip kodesi boylatabilirler bu dolandırıcılar. Çünkü sizin adınıza hesap açılmış. Kara para aklama yapabilir, yasa dışı bahis kumarı oynayabilir. Oradan uyuşturucu parasının ticaretinin yapıldığı yerden para aktarımı sağlayabilir. Ne yapacak Zeliha Hanım? Bir kere sakin kalmak bu nokta değil. Ama şunu unutmayın. Giden gider. Bak, giden gider.
1: Peşinden
2: koşarsan, kovalarsan daha fazla efor sarf edersin. Yapacağın işlem şu. Önce bu hesaplar hangileri kişilere verdiğin. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunup hemen o hesapların numaraları, isimleri, ekran görüntüleri, bunları mutlaka koymak. Neden diyorum bunu,
1: İlk
2: biliyor musunuz?
1: İlk 24 saatte yapmak lazım.
2: 24 saatte yapmadığın an şu olur.
1: Ne oluyor?
2: Yarın sizin adınıza bir suç işlendiğinde, evet, savcılık şunu diyecek. Niye bize haber vermedin? Hmm. Çünkü bu dolandırıcılığın ortağı mısın? Bu suç şebekesinin bir parçası mısın noktası olur.
1: Eyvah,
2: tıpkı
1: eyvah.
2: İBAN konularında olduğu gibi.
1: Hapse girenler oldu.
2: Oldu işte. Mağdur mu değil mi? Neye göre, kime göre biz bunu nasıl ortaya çıkartacağız?
1: İlk 24 saat önemli o zaman.
2: Çok önemli.
1: Tamam.
2: Ve efendim özellikle dolandırıldığınızı anlattığınız bir saat içerisinde, bakın bir saat içerisinde, ilk bir saat. Sosyal medya hesaplarınız eğer kullanıldıysa, hı hı, Telegram hesaplarınız kullanıldıysa, banka hesaplarınız kullanıldıysa hemen yapacağınız iş çalıntı işlem gerçekleştirmek. Banka kartı işte veya, hı hı, onu verenler de var. Hı hı. Banka kartını onlara veriyorlar. Hı hı. Bunlar sahacı olarak çocukları, gençleri kullanıyorlar. Parayı mesela ATM'den çekiyor ya, ha, geliyor o onu, çünkü bir zincir piramit var. Kişi üstündekini de bilmiyor. Bu dolandırıcılık şebekesi, hmm, öyle bir noktada ki Zeliha Hanım, başta bir yapı var, onun altında bir yapı var, onun altında bir yapı var, bir de aşağıda sağcılar var. Bunlar işte dolandırılan kişilerin kartlarını alıp, onlar adına çıkartılan kartları alıp o oraya getirir, o alır, hmm, o başkasına verir. Dolayısıyla böyle ne olur? Siz hiçbir zaman üste ulaşamazsınız.
1: Dolandırıcılıkta da öyle yani. Katmanların en üstüne katman ulaşamıyorsun.
2: Var. Katman var. Çok güzel. Layer layer dediğimiz o katmanlar var.
1: Peki burada mesela son deyip duruyorum ama. Mesela kamu otoriteleri, ünlü isimler, büyük kurumlar konuştuk ama bunu. Şimdi orada sahte reklamlar oluşturuyorlar. Yapay zeka da o işin, hı-hı, içine girdiği için biraz önce azıcık değindiniz. Bu içerikleri nasıl hazırlıyorlar? Ve bu içerikler aslında kişinin üzerine nasıl bir güven etkisi yaratıyor? Yani gerçek mi, yapay zeka mı üretilmiş bir dolandırıcılık unsuru? Bunu anlamak için ne yapacağız?
2: Zeliha Hanım, deepfake çağımızın, derin sahtecilik çağımızın en büyük problemi. Yani bugün sizin 200 saniyelik sesinizi alırım, şu görüntünüzü alırım. Ekstradan herhangi bir görüntüye ihtiyaç olmadan biz sizinle sanki böyle yatırım tavsiyesi veriyor gibi. Bizim bu şu an görüntümüzü alabilirler şu an. Birazdan işte yüklendikten sonra bu video paylaşıldıktan sonra alırlar. Ses tonumuzu aynı şekilde, işte siz dersiniz ki ya hocam işte doğru bir yatırım yeri arıyoruz, ne olması. Ben de

0: sizin dediğiniz gibi ekonomistler. Dedim ki ya bunlar için niye suç duyurusunda bulunmuyorsun? Yarın öbür gün bunlar seni mağdur edebilirler. Hangi biriyle uğraşacaksın? Bir de reklamın iyisi kötüsü olmaz dedi. Bak şimdi o da hatalı. Niye hatalı? Sen orada kimliğini kullandırıyorsun, kişiliğini kullandırıyorsun, karakterini kullan. Ondan sonra diyeceksin ben yapmadım, başkaları yap. Ama senin görevin bu aynı zamanda. Benim adıma sahte bir hesap açıldığında ne yapacaksın? Savcılığa suç duyuyorsun. Savcılık BTK nezdinde gelecek, o IP onu açan kimse onu verecek.
1: Peki bu bizim bu yatırım odaklı podcast'i dinleyen veya izleyen kişi bu yayından sonra ne düşünür acaba?
0: Ben şunu düşünüyorum. Bundan sonra yatırım yapacaksa resmi lisanslı kuruluşlar dışında yüksek kar vaadi gerçekleştiren ne bir sosyal medya hesabına ne bir Telegram grubuna girip yatırım yapmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü artık bundan sonra korkacak. Çünkü sadece parasını değil ve hapis cezası alma durumu da olabilir. Günümüzde kim ister özgürlüğünün 2-3 kuruş için ortadan kalkmasını?
1: Tabii.
0: O yüzden bakın, kısa yoldan kazanç her zaman sosyal medya büyüsüdür, yalanıdır ve ikna gücü kullanılarak yapılmış bir tuzaktır. Lütfen efendim, gerçekten kurum ve kuruluşları araştırmadan para yatırmasın kıymetli vatandaşlarımız. O kişi işte gelmiş ekonomist olarak
1: Evet,
0: gözükmüş etmiş,
1: evet.
0: bunları sorgulasınlar. Bir de böyle hesaplarda türemeye başladı. Hiçbir eğitimi olmayan kişi o konuda ahkam kesiyor.
1: Ay evet.
0: Bir de onlar var Zeliha Hanım. Yani o alanda hiçbir şey yok. Sadece tırnak içen fenomen influencer, ben diyor yatırım danışmanıyım.
1: Evet çok görüyorum bu
0: Finans
1: ara.
0: analizi de kullanamıyor.
1: Çok
0: Yatırım
1: görüyorum.
0: danışmanıyım diyor. İşte şunu alın, bunu alın. Altta da sahte yorumlar var. Aa çok güzel işte, parayı ben de yatırdım, kazandım, siz de dinleyin.
1: Botlar.
0: Bir de bunlar abonelik açmışlar Zeliha
1: Evet
0: Hanım.
1: evet.
0: Diyorlar ki işte abone olun, işte aylık 80 lira, 90 lira
1: Evet
0: yani.
1: sosyal medyada çok görüyorum onu. Doğrusu. Hem
0: Çok
1: X ve de
0: X ve
1: Instagram'da. X
0: Instagram'da
1: çok
0: çok
1: var.
0: var.
1: Doğru.
0: Aman.
1: Doğru.
0: Buralarda da artık
1: Evet.
0: Telegram grupları gibi yatırım tuzakları oluyor. Lütfen, para kıymetli, kolay kazanılmıyor. Araştırmadan, sorgulamadan hiçbir kişiye paranızı kaptırmayın. Hesap açıp kontrolü ona vermeyin.
1: Evet.
0: Çünkü lisanslı kuruluşlar, burada resmi
1: Kontrolü
0: kuruluşlar
1: istemezler.
0: kontrolü hiçbir şekilde
1: O
0: istemezler.
1: zaman.
0: Sizin kimlik bilgilerinizi asla istemezler. Üçüncü şahıslarla paylaşmazlar. O yüzden kısa yoldan para kazanayım derken adınız suça karışabilir. Aman dikkat edin efendim. Doğru yatırım yapmak, finans okulu yazarı olmak son derece önemlidir. Aksi takdirde hem paranızı, itibarınızı
1: Belki de
0: ve
1: özgürlüğünüzü
0: özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. O
1: kaybedebilirsiniz.
0: yüzden yani
1: Evet.
0: hani bunlar herkesin kulağına küpe olsun efendim.
1: Çok çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyorum.
1: Çok
0: Sağ
1: sağ
0: olun.
1: olun. Efendim sevgili hocamız çok güzel anlattı
0: Sağ olun.
1: aslında
0: Teşekkürler.
1: Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Ben şunu söylemek istiyorum bir de bu taraftan dinleyicilere ve izleyicilere. Eğer başınıza gelen hikaye varsa veya soru sormak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize yorumlarınızı, sorularınızı ulaştırın efendim. Hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyonu ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli. Bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşürülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları. Tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve baz senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: yani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var. Ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor. Enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek. Borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yaz bitti. Şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeya.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyonu ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli, bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları, tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken, işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve bazı senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: yani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. Olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var? Mali planda da ne var? Ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettüyü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak, bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki, başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.
2: Check, check, check, check, check, check, check.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odea Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bugün OVP konuşacağız. Orta vadeli ekonomik program. Orta vadeli ekonomik program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor. Bu 3 yıla biraz yukarıdan bakacağız. Şimdi orta vadeli program dediğimizde kulağa biraz böyle teknik bir belge gibi geliyor ama yani içinde enflasyon tahminleri var, büyüme oranları var, bütçe açığı var, cari açık var. Onlarca politika başlığı ve yüzlerce sayfa açıklama var. Ama biraz daha basit bir şekilde düşünmek mümkün bunu. Yani aslında çok teknik bir rapor olmasının yanında, yani teknik bir rapor olarak değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünürken, diğer taraftan da ekonomi yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı yol haritası gibi düşünülebilir. Yani işte ekonomi yönetimi nereye ulaşmak istiyor? Enflasyonu nereye indirmek istiyor? Ekonomi ne kadar büyüsün istiyor? Devlet ne kadar para harcasın istiyor? Cari açık ne kadar olsun? İstihdam nereye gelsin istiyor? Bunun yanı sıra sanayi, ihracatı, teknolojiyi hangi araçlarla destekleyelim sorularına cevaplar oluşturuyor. Yani aslında bunlara ilişkin bir çerçeve sunuyor bize. Bu dolayısıyla sadece tahmin belgesi değil. Tahminler zaten yani belirli bir süre sonra çok off da kalabiliyor, yani geride kalabiliyor. Ama bu OVP aynı zamanda merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken kamu kurumlarının kullanacağı temel çerçeveyi de oluşturuyor yani. Özel sektör açısından da ekonomi yönetiminin öncelikleri hakkında bir referans noktası da niteliğinde. Dolayısıyla bugün rakamların hepsi tam olarak işte gerçekleşecek mi, tutarlı mı, o mu bu mu tartışmasına girmekten çok program bize nasıl bir ekonomi tasarımı anlatıyor ve bu sorunun cevabına bakmak istiyorum. Ve bence yeni programın ana mesajını da 3 cümleyle özetleyebiliriz. Yani işte orada tekrar enflasyonu düşürmeye devam etmek amacı olduğunu görüyoruz. Ama enflasyonu düşürürken büyümeyi tamamen de kaybetmemek amacı öne çıkıyor. Bu sıkı finansal koşullardan daha fazla etkilenen üretim ve ihracat kesimlerini daha seçici biçimde desteklemek konusunun ön planda olduğunu görüyorum. Aslında bütün program bu denge arayışının etrafında kurulmuş durumda. Yani aslında çok zor bir dengeden bahsettiğimde farkındasınızdır. Yani hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi tamamen kaybetmeyeceğiz. Daha sıkı finansal koşullarla gitmek durumundaysak enflasyonu düşürmek için bundan da reel sektörün etkilenmesini azaltmaya çalışacağız. Son derece zorlu bir denge arayışı ama aslında bizim son 2-3 senemizin de bir hikayesi diyebiliriz. Şimdi ben önce enflasyondan başlayayım. Tahmin ederseniz ki her daim enflasyonu ön plana çıkartıyorum. Çünkü bugün ister tüketici olun, ister şirket sahibi olun, ister yatırımcı olun. Maalesef maalesef Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli mesele halen bu fiyat istikrarı. Ve biliyoruz ki Ağustos itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31,5 civarında. Şimdi OVP 2026 yılını %28,4 enflasyonla tamamlayacağını öngörüyor. Sonrasında ise düşüşün devam etmesini bekliyor. Diyor ki 2027'de %21, 2028'de %13,5, 2029'da da %9. Yani programın hedefi 2029 yılında yeniden tek haneli enflasyona ulaşmak. Ve fakat hepimiz biliyoruz ki bu tek haneli enflasyon hedefleri aslında sürekli her yıl bir sonraki yıla biraz öteleniyor. Yani dezenflasyon hedefinden vazgeçilmiyor ama önceki dönemleri kıyasla daha uzun bir zaman dilimine yayılan bir patika iletiliyor. Yani basit söyleyelim, enflasyonun düşmesi bekleniyor ama hızlı bir şekilde değil, kademeli olarak. Bu aslında son bir yılda yaşadığımız gelişmelerle de bağlantılı. Zira OVP basın toplantısında yetkililerin, işte gerek Merkez Bankası Başkanı'nın gerek Bakan'ın da altını çizdiği konular var. Diyor ki 2026 yılı dünya ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. İşte enerji fiyatları yükseldi, jeopolitik gerilimler arttı, tedarik zincirleri yeniden baskı altında kaldı. Gıda ve bazı tarımsal girdilerde maliyet artışları yaşandı. OVP'de özellikle enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını vurguluyor aslında. Ve gördüğünüz üzere de aslında Ağustos'ta 31,5 olan yıllık enflasyon Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sonunda 28,4'e gerilemesini öngörüyor. Çok da ciddi bir düşüşten bahsetmiyoruz. 28.4 piyasa beklentilerinin neresinde duruyor derseniz nispeten yakın ama piyasa beklentileri halen biraz daha yukarıda, yani 30'lara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla programın ilk büyük mesajı şu: evet, fiyat istikrarı halen merkezde. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çizgisini sürdürmesi, maliye ve gelirler politikalarının da bu süreçle uyumlu hareket etmesi öngörülüyor. Burada tabii eş güdüm kelimesi önemli. Bunu da çok duyuyoruz. Bu enflasyon sadece faiz arttırarak düşülecek bir problem değil. Çok çok konuştuk bunları. Tekrar tekrar da konuşuruz elbette. Yani Merkez Bankası bir taraftan talebi ve krediyi kontrol etmeye çalışırken işte kamu harcamalarının ya da yönetilen fiyatların ters yönde çok güçlü bir baskı yaratmaması gerekiyor. İşte maliye politikası burada devreye giriyor. Burada da para, maliye ve gelirler politikalarının birlikte çalışması hedefleniyor. Buna da eş güdüm diyoruz. Peki yani bu günlük hayatımız açısından ne anlama geliyor? Öncelikle şu anlama geliyor. Yani enflasyonun işte %30 civarlarından %20'ye doğru bir seyahat içinde olması bekleniyor 2027 yılında. Bu tabii orta vadeli ekonomik programın tahminleri çerçevesinde konuşuyorum. Piyasa tahminlerine bakıldığında çok daha yukarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de mevcut noktada şu anda 2027 yıl sonunda 22'nin biraz daha üzerinde tahminler oluştuğunu görüyoruz. Yine çok uzak değil aslında, yani 21 diyen OVP var, işte 22'nin biraz üzerinde diyen bir de piyasa katılımcıları var. Ama burada söyleyeceğim not şu: biz yılın başındaki bu enflasyon tahminlerini maalesef hep yukarı yönlü revize etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla tahminler üzerinde bir risk var mı sorusuna cevap olarak da evet var. Peki hangi yönde sorusunun cevabı ise yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Çünkü gelecek dönemde ücretler politikasının nasıl ayarlanacağı, enerji fiyatlarının nasıl gideceği, gıda fiyatlarının nasıl gideceği, verilecek seçici desteklerin aslında talep üzerindeki etkileri, bütün bunlar son derece kritik. Biz belirli bir varsayım ve baz senaryo ile çalışıp aslında burada 22 civarında bir şey diyor olabiliriz. Yani piyasa katılımcıları olarak genel çerçevede. Ama dediğim gibi risklerin yukarı yönlü olduğunu da kafamızın bir kenarında tutuyoruz. Tekrar dönüyorum OVP'ye. Şimdi OVP diyor ki %30'dan 20'ye doğru bir fiyatların, yani enflasyonun düşmesi bekleniyor. Şimdi tekrar edelim, bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar yükselmeye devam edecek diyor ama işte 2027'de 2026'ya göre daha yavaş yükselecek. Yani işte %20'ler civarında yükselecek diyor. Dolayısıyla aslında bu dezenflasyonun vatandaş tarafından hissedilmesi de zaman alıyor. Zaten yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir programın biraz daha devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla da uzun soluklu bir süreç ve yorucu bir süreç olduğunu da şu andan görebiliyoruz. Şimdi büyüme tarafına gelelim. Burada da ilginç bir denge var. Mesela 2026 yılı büyüme tahmini önceki programdaki %3.8'den %3.3'e indirilmiş durumda. Bunun nedenleri arasında da işte küresel ekonomideki yavaşlama sayılabilir, dış talebin zayıflaması, içeride enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan sıkı finansal koşulları sayabiliriz. Ve OVP'nin 2026'nın ikinci yarısında iç talebin daha ölçülü seyretmesini ve yılın %3.3 büyümeyle tamamlanmasını öngördüğünü tekrar edebilirim. Burada yine piyasaya dönüyorum. Orada ne diyorlar diye baktığımda evet, %3'ler civarında bir büyümeyle çalışıldığını anlıyoruz. Yılın başında hatırlatalım, %4'lerin üzerinde büyümeye doğru gidilebilme ihtimalinden bahsediyorduk. Çok öyle olmadı. Sonra 2027 için %4.2, 2028 için %4.6, 2029 için ise %5 civarında bir patika, büyüme patikası öngörülüyor. Burada rakamdan daha önemli bir hikaye şu: yani hem enflasyonu hemen düşürelim, büyüme ne olursa olsun demiyoruz. Yani dezenflasyon sürecine ilişkin olarak belki daha hızlı hareket ve büyüme tarafındaki çerçevenin biraz daha belki hızlı bir sertleşmeyle soğuması argümanları var. Ama bu tabii işte 2023'ün ortasında geçtiğimizi düşünürsek bu politikalara, artık 2026'nın sonuna geliyoruz. Böyle olmadığını, çok uzun süreye yayıldığını ve uzun süreye yayılınca da uzadıkça uzadığının da farkına varıyoruz aslında. Dolayısıyla bu çerçevenin bu OVP'de de devam ettiğini görüyoruz. Yani büyümeyi de hızlandıralım istiyoruz, enflasyonu da düşürelim istiyoruz. Büyümeyi neyse ki kademeli hızlandırma çerçevesindeyiz, enflasyonu da düşürürken. Yani biraz dengeli büyüme peşindeyiz ama makro aksaklıklarımız, dengesizliklerimizi çok kısa vadede tamir etmekte zor olmuyor ve bunlara adres de edemiyoruz. Türlü işte küresel gelişmeler olabiliyor, farklı gelişmeler olabiliyor. Dolayısıyla oraya ağırlık vermekte biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi bunun dışında reel sektöre geçelim. Çünkü yeni programın dikkat çekici bölümlerinden biri de bu. Türkiye'de son dönemde şirketlerin en fazla dile getirdiği sorunlardan biri finansman maliyetleri. Enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tuttuğunuzda doğal olarak kredi maliyetleri de yükseliyor. İşte bu iç talebi yavaşlatıyor ama aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, işletme sermayesi ihtiyacı bulunan veya ihracat finansmanı kullanan şirketleri de zorluyor. OVP burada daha seçici bir finansman yaklaşımı öneriyor. Yani buradaki mesaj şu anlamda önemli. Diyor ki yani ekonominin tamamına ben ucuz kredi veremem. Benden bunu beklemeyin ki bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptık ve bunun çok ciddi anlamda enflasyonun neden olduğunu da gördük. Ama onun yerine üretim, yatırım, ihracat, teknoloji ve dönüşüm sağlayan alanlara finansman daha fazla yönlendirilecek. Bunu çok uzun zamandır da devam ediyoruz. Yani söylemeye devam ediyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü verilen istisnalar ve destekler günün sonunda makro düzlemde daha olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor. O olumsuz sonuçları bertaraf edebilmek için çok daha iyi düşünülmüş ve seçici olmak gerekiyor ve bunun da son OVP programlarında altının çizildiğini görüyoruz. Diyor ki OVP özellikle emek yoğun imalatçı ve ihracatçı sektörlerin işletme sermayesinin desteklenmesi, firmalara ölçeklerine göre finansman olanaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge, yapay zeka, kritik teknolojiler, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanların önceliklendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yani çok basit ifade edeyim. Diyor ki dediğim gibi kredi büyümesi genel olarak kontrollü kalsın ama üretim kapasitesini arttıracak alanlara kaynak aktarımı devam etsin. İşte oldukça hassas bir denge unsuru tekrar öne çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi çünkü destek çok geniş tutulursa iş talep yeniden hızlanıyor, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor. Çok sınırlı tutulursa da bu kez tabii işte onu da gördük, sanayi, yatırım ve istihdam üzerindeki baskı artabiliyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde programın başarısını belirleyecek konulardan biri bu seçici desteğin uygulamada gerçekten üretken alanlara ne ölçüde ulaşacağı olacak. Şimdi bir de dış dengeye bakalım. Yani Türkiye'nin dünya ile alışverişinde ortaya çıkan tablo. Burada yeni OVP önceki programa göre biraz daha temkinli bir görünüm çiziyor. 2026 yılı için cari açığın milli gelire oranının %2.6 olması bekleniyor. Sonrasındaki yıl 2027'de yani gelecek sene 1.9, 2028'de 1.8, 2029'da da 1.6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor. Dolayısıyla cari açık tarafında yine kademeli bir iyileşme öngörülüyor. Tabii bu sene enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığı olumsuz etkileyen başlıkların en önemlisiydi. Halen çok da yüksek. Hatta bir sonraki yayınımızda bu yakın vadede tekrar hızlı bir yükseliş gösteren enerji fiyatlarına bir değinmeyi düşünüyorum. Tekrar bunun dalgası ve hani bunun etkileri ne olabilir günlük hayatlarımızda diye. Konuma tekrar geri dönüyorum. Türkiye enerjide halen önemli ölçüde ithalata bağımlı bir ülke. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da işte petrol, doğalgaz fiyatları yükseldiğinde bunun etkisini sadece benzin pompasında görmüyoruz. İthalat faturamızda da görüyoruz. Bunun da işte sonucu cari açığın biraz daha artışı niteliğinde oluyor. Burada tabii turizm önemli bir tampon olmaya devam ediyor. Yani mal ticaretinde açık verirken böyle turizm ve diğer hizmet gelirleri bu açığın bir bölümünü kapatıyor. Dolayısıyla turizm gelirlerinin güçlü seyri de bizim dış finansman ihtiyacımız açısından çok önemli. Ama turizm gelirlerine ilişkin de son dönemdeki verilerde bir miktar zayıflama olduğunu görüyoruz diyebilirim. Bütçeden bahsetmeden olmaz. Orta vadeli bütçe görünümünde de ne var, mali planda da ne var ona da bakalım. Yani devletin gelirleri ve giderleri tarafında nasıl bir yol çiziliyor? Burada da böyle hızlı ve çok sert bir mali sıkılaşma görülüyor mu, görülmüyor mu? Görülmüyor. Bundan ziyade kademeli bir görünüm var. Örneğin 2026 için merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının %3.1 civarında olması öngörülüyor. 2027'de 3.5, 2028'de 3.1, 2029'da ise 2.8 hedefleniyor. Dolayısıyla kamu maliyesinde de anahtar kelime yine kademeli bir iyileşme. Bu önemli çünkü bir tarafta deprem sonrası yeniden yapılanma harcamaları, sosyal harcamalar ve yatırım ihtiyacı var. Diğer tarafta enflasyonla mücadele açısından mali disiplinin korunması gerekiyor. Bu mali disiplini korumaya çalışırken örneğin enflasyonla mücadele açısında belki bir eş güdüm örneği olarak söylenebilir. Bir Eşel Mobil sistemi vardı mesela. İşte Eşel Mobil tarafında aslında enerji fiyatlarındaki yükselişi vergi gelirinden vazgeçerek kompanse etmeye ve tüketiciye yansıtmamaya çalıştığımız bir süreçten bahsediyorum. Örneğin bu da mali disiplini nispeten yaralayan ama diğer taraftan da enflasyonla mücadele açısından destek veren bir adım. Dolayısıyla her şey önemli bir dengeden ve bu denge arayışından devam ediyor diyebilirim. Ve son olarak istihdamdan bahsedelim. İstihdam tarafında da tabii 2026 için %8.1 civarında öngörülen bir işsizlik var. Yine burada kademeli bir olumlu çerçeve sunulmuş. %8'e 2027'de, 2028'de 7.8'e, 2029'da da 7.6'ya gerilemesi hedefleniyor. Ve fakat burada da çokça gördük, zaman zaman ilerleyen yayınlarda yeni verileri tekrar göreceğiz. Tabii bu manşet bir işsizlik oranı, çeşitli farklı yöntemlerle, çok daha geniş tanımlarla işsizlik oranını hesaplandığında çok daha yüksek seviyelere gittiğini de görüyoruz. Dolayısıyla oradaki dinamikler de, oradaki gidişat da son derece önemli gibi gözüküyor. Piyasalar açısından bu programda bence en çok izlenecek başlık enflasyon patikasının gerçekleşme hızı olacak. Çünkü enflasyon düştükçe faizlerin de zaman içerisinde daha düşük seviyelere gelmesi için alan açılabilecek. Faizler düştükçe şirketlerin finansman maliyeti değişecek, tahvil fiyatları etkilenecek, borsanın değerlemesi etkilenecek, kredi koşulları etkilenecek. O zaman belki konut ve tüketim talebi üzerinde bir takım etkiler olacak. Aslında yani OVP'deki enflasyon patikası diğer birçok piyasa değişkeninin de merkezinde olmaya devam edecek. Daha konuşacak çok şey var tabii ama çok da uzatmamak gerekiyor. Yani 2027 ve 2029 programının verdiği cevap OVP programıyla şöyle özetleyebiliriz. Daha düşük bir enflasyona gitmek istiyoruz ama daha dengeli bir büyümeyle, daha sınırlı bir dış kırılganlık ve üretim kapasitesini güçlendiren daha seçici bir ekonomi politikasıyla. Umarım bizim için daha iyi dönemler görürüz. Bundan sonra takip edeceğimiz şey ise aslında yol haritasından çok yolculuğun kendisi olacak. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.